terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım

söylediklerimi daha önce uydurduğun yalanlardan bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

sever. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 49 orta, İzmir 55 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 52 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için oldukça sağlıksız seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

Merhabalar dedi Nilüfer. 3 Ağustos pazartesi sabahından günaydınlar. Yepyeni bir aya başladık, yepyeni bir haftaya başladık. İyilikler, güzellikler bulsun bizi inşallah. Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz. Ve hayatta, dünyada neler oluyor konuşacağız. Ben Duygu Kurtes, hoş geldiniz.

Hakan Peker konuğumuzdu. Enteresan bir araştırmayla yine karşınızdayım. Bir kişinin statüsü ne kadar yüksekse insanlar o kişinin boy uzunluğunu da o kadar yüksek tahmin ediyormuş. Uzmanlar diyor ki, ayrıca zihnimiz yükseklik algısını doğrudan başarıyla eşleştirir. Bu nedenle 8. katta sınava girenler 2. kattakilere göre çok daha başarılı olacaklarına inanıyormuş. Ne enteresan değil mi?

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek

ama dedi Burak Kut ve bu keyifli şarkıyla 90'lı yıllara geri dönmüş olduk. Ülkelere göre insanların aile evinden ayrılarak tek başına yaşamaya başladığı ortalama yaş hesaplanmış ve paylaşılmış. Mesela İsveç'te 17,8, Fransa'da 23,6, Kanada'da 24,6, İspanya'da 25,9. Acaba bizde durum nedir derseniz, 30 yaşında aile evinden ayrılıp tek başına yaşıyormuş insanlar.

0: Reklam.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.

sen başkasın dedi Tarkan. Yalnız seyahat etmek için en güvenli ülkeler hangileriymiş öğrenelim mi hemen? San Marino, Andorra, Singapur, Avusturya, Çekya, Katar, Estonya, Brunei, Danimarka ve Slovenya. Yalnız seyahat edebilmek için en güvenli ülkelermiş haberiniz olsun.

Alişan konuğumuzdu. Bilim insanları yaşlanmayla bağlantılı hastalıkların üstesinden gelinmesi halinde ortalama insan ömrünün ne kadar olacağını hesaplamış. Oo, hemen öğrenelim. Hayati organların tamamına ilişkin modeller hesaba katıldığında yaşam süresi 146 ila 194 yıl olarak hesaplanmış. Vay be, o kadar çok yaşamak ister miydiniz?

0: Next FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Katar Caddesi, Seyrantepe, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Şişli, Ok Meydanı, Halıcıoğlu, Aksaray, Esenler, Bağcılar, Bahçeli Evler ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Çengelköy, Altunizade Köprülü Kavşığı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşığı, Avrasya Tüneli, Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Ümraniye ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol

0: Anota Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl Solhan yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale Çan yolunun 39 ve 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Sertab Erener konuğumuzdu. Yeni bir saate de merhaba demiş olduk. Önümüzdeki günlerde hangi burçlar yükselişe geçecekmiş? Öğrenelim mi? Hemen. Aslan, Yay, İkizler, Başak, Koç ve Teraziler. Güçlü bir yükseliş kapınızdaymış, haberiniz olsun. Hadi gözünüz aydın.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Yapı Kredi bir adım önde.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Yapı Kredi bir adım önde.
1: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Yaşar konuğumuzdu. Brezilya'da geliştirilen bir deneysel ilaç omurilik yaralanmaları için ilk insan güvenlik denemelerini geçmiş ve araştırmacılar sinir dokusunun yeniden onarılmasını hedefliyormuş bu sayede. Böyle güzel haberler alalım bol bol, değil mi?

0: değerlendiriyor. Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Reklam.

Ajda Pekkan konuğumuzdu. Araştırmalara göre hayatımızın birçok alanında kendi eylemlerimizin bir fark yaratabileceğine inanmamız irade gücümüzü harekete geçiriyormuş. Yani her zaman kendimize inanmamız gerekiyor. Yaparız, tabii ki başarırız. Şöyle düşünmek lazım, bugüne kadar nelerin üstesinden gelmedik ki, değil mi?

Yalanın batsın dedi Hande Yener. Dünyada neler oluyor? Konuşmaya devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 105 milyon kişi ne çalışıyormuş ne de iş arıyormuş. 105 milyon. Yeni bir rapora göre bu kişiler yılda ortalama 2000 saatini ekran başında geçiriyormuş. Bu insanlar ne yiyor, ne içiyor, nereden para kazanıyorlar?

0: enerji içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Havaya çok iyi ya, çok iyi ya havaya.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.

Sezen Aksu bize eşlik eden isim oldu. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de. Stres hormonu yani kortizolü neler azaltıyormuş? Öğrenelim mi? Hemen paylaşıyorum. Yürümek, sarılmak, şükran duymak, gülmek, nazik olmak, doğada zaman geçirmek, başkalarına yardım etmek, yavaş nefes almak ve telefon kullanımını sınırlamak kortizolü azaltıyormuş. Benden söylemesi.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Bahçeköy, Levent, Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Nurtepe, Bayrampaşa, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Çamlık Kavşığı, Şireyolu Caddesi, Ümraniye, Sancaktepe, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Uzunçayır, Acıbadem, Altunizade ve Üsküdar'da yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bingöl Solhan yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çanakkale Çan yolunun 39 ve 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: En yeni, en çok dinlenen şarkılar. Şarkılar. Best 3. Best FM. Çağla ve Doğu Swag. Seni düşündüm.

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Doğada ne varsa Zevra'da da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: İklimsa.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.

Kıpır Kıpır şarkısıyla Sibel Can konuğumuzdu. Kız Kıvrak dinledik. Araştırmalara göre olumsuz düşünmeye yatkın kişilerin şanssız, yeni deneyimlere açık kişilerin, olumlu düşünenlerin ise şanslı olma olasılıkları daha yüksekmiş. Biz de nedense hep olumsuz düşünmeyi tercih ediyoruz. Ya da ben kendi adıma konuşayım. Genelde önce her şeyin olumsuzunu düşünürüm. Valla ya sizde durum nasıl?

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Ebru Gündeş konuğumuzdu. Genellikle kahveyle ilgili araştırmalar karşıma çıkıyor. Ben de paylaşıyorum. Bu kez çay severlere güzel bir haberim olacak. Araştırmalara göre günde 3 fincan çay biyolojik yaşlanmayı belirgin şekilde yavaşlatıyor. Hadi bu sefer birer çay içelim o zaman.

Dönsem bile dedi Ferdi Özbeğen. Bir araştırmaya göre ulaşılması imkansız hedeflerden vazgeçebilen insanlar daha iyi uyuyor ve daha az fiziksel hastalık yaşıyor. E tabi şimdi elinden geleni yaptıysa yine de hiçbir şey değişmiyorsa vazgeçerek rahatlıyor insan demek ki. Oh be kafam rahat artık uğraşmayacağım diye iyi hissetmeye başlıyor.

0: Reklam.
1: Doğada ne varsa Zübra'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında. İklim

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Reklam.

Tarkan ve şarkısı Dudu radyolarınızdaydı. Uzmanlara göre başarının %80'i yanlış insanlardan uzak durmaktan ibaret. Hemen anlasak yanlış insanları, zaten hiç sorun yaşamayacağız, uzak duracağız. Bu arada benim için şimdilik gitme vakti gelmiş oldu. Saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden buluşacağız. Ben Duygu Kurtez.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 49 orta, İzmir 55 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 52 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için oldukça sağlıksız seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: biz.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hatlar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Reklam.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar

0: hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: Expertise. Reklam.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa girişi yoğun. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Dolmabahçe Caddesi, Beyoğlu, Edirne Kapı, Bahçeli Evler, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Küçükçekmece'de yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, İmes, Ataşehir, Altunizade, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yoğunluk.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
4: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
3: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Barbaros Bulvarı, Şişli, Ayvansaray, Bayrampaşa, Cevizli Bağ, İncirli, Bahçeli Evler, Küçükçekmece ve Avcılar'da yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Altunizade Köprülü Kavşağı, Acıbadem, Ataşehir, Ümraniye'ten Bağlantı Yolu, İmes Köprülü Kavşağı ve Kavacık'ta yoğunluk var.
3: Arvento yol

0: Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl Solhan yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale Çan yolunun 39 ve 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

belirtilmiş olan hız limitlerine mutlaka uyunuz. Özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken kesinlikle bu kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkılmalıdır.

Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara iç

0: Gittiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.

0: Best FM. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bingöl Solhan yolunun 5 ve 6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Çanakkale Çan yolunun 39 ve 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.478 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.195, çeyrek altın 10.506 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 51 kötü, Ankara 49 orta, İzmir 55 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 52 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 92 ile hassas gruplar için oldukça sağlıksız seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Anadolu Hisarı, Kavacık, Ümraniye, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Maltepe, Pendik, Kadıköy, Bağdat Caddesi, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Altunizade ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
5: Arvento yol

Best FM'de, Best FM'de 2005 yılının en sevilen şarkıları. Şarkıları. Best FM. Ferhat Göçer, Aşkların En Güzeli. Umut.

Best FM. Best FM'de 2005 yılının en sevilen şarkıları. Şarkıları. Best FM. Yalın, Küçücüğüm.

0: şarkısını dinlediniz.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bas

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.

Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bağlı.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.

0: Best FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 51 derece ile orta, İzmir 76 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 60 orta, Samsun 62 orta, Diyarbakır ise 55 derece ile orta seviyede.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.420 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.502 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Şişli, Kağıthane, Halıcıoğlu, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Ümraniye, Çakmak Köprüsü ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento

Sezen Aksu ve Namus dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den bir kez daha merhabalar. Yeniden buluştuk ve saatler 20'yi gösterene dek yanınızda olacağım. Ben Duygu Kurtez. Hayatta, dünyada neler oluyor konuşacağız. Ve tabii ki tüm zamanların en iyilerini yine birlikte dinleyeceğiz. Günün yorgunluğunu yavaş yavaş hissetmeye başladığımız saatler. Hiç merak etmeyin, şarkılar size iyi gelecek. Bir

0: ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve

Ferdi Özbeğen konuğumuzdu. Yapılan yeni bir araştırmaya göre haftada bir kez yapılan tempolu aralıklı yürüyüş göbek yağını azaltmada etkili olabilirmiş. Araştırmada haftada bir 75 dakika ve haftada 3 kez egzersiz yapan grupların yağ kaybı ve kondisyon kazanımı açısından benzer sonuçlar elde ettiği görülmüş. Bulgular düzenli spor yapmaya vakit bulamayan kişiler için haftada tek egzersizin uygulanabilir bir alternatif olabileceğini göstermiş. Hong Kong Üniversitesi yapmış bu çalışmayı.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kamera tamam. Kulaklık. Pasaport.
3: Dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

Demet Akalın ve Özcan Deniz düetine kulak verdik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Astrolojiye göre en zor yükselen burçlar hangileriymiş? Öğrenelim mi? Yükselen Akrep, yükselen Kova, yükselen Oğlak ve yükselen Balık en zor burçlarmış. Neyse benim burcum yok aralarında.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Best FM.

Kenan Doğulu dinledik. Uzmanlara göre kendimize duyduğumuz saygı başarılarımızdan çok başkaları tarafından kabul edilip edilmediğimize duyarlı. Bu da öz saygının temel olarak beynimizin grubun dışında kalıyor olabilirsin alarmı olduğunu gösteriyormuş. Gerçekten de hepimiz çok önemsiyoruz başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğünü, değil mi? Kabul edelim.

olur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kolumsuz yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

seni esmer kız. Kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta.

belada. Üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok.

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.420 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.502 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
3: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
4: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul ve Ankara 51 derece ile orta, İzmir 76 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 60 orta, Samsun 62 orta, Diyarbakır ise 55 derece ile orta seviyede.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızıldağ-Altköy yolunun 2 ve 6. kilometreleri arasında sahte kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kars-Digor merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Pazartesi günü akşamüstü saatlerinde tüm zamanların en iyilerini Best FM'de birlikte dinlemeye devam ediyoruz. Ajda Pekkan'la yeni saate merhaba demiş olduk. Araştırmalara göre gelecekte olabileceğimiz en iyi versiyonumuzu hayal etmek, pozitif duygularımızı arttıran etkili bir zihinsel egzersizmiş. Zaman zaman olumsuz düşüncelere daldığımız olabilir. Ama pozitif düşünmeyi başarırsak hayat daha güzel olacak, burası da kesin.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
4: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
3: Gençlik Kulübü mü?
4: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

Ferhat Göçer dinledik. Dünyanın en güzel 15 kelimesi listelendi. Türkçeden de çok güzel bir kelime var. Hemen paylaşıyorum.

0: Türkiye'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Derya Bedavacı konuğumuzdu. Araştırmalara göre sosyal statü boy uzunluğundan bile daha güçlü bir şekilde kalıtımsal. Evet, bu ilişki yüzyıllar boyunca sabit kalmış. Araştırmacılar derin bir toplumsal fizik yasasına işaret ettiğini söylüyor. Yani sosyal statümüz gerçekten kalıtımsal mı?

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri

0: Herkes.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
0: İklimsa, pilot garaj, şoför ekspertiz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Expertise, Dino Bile. Reklam.

Sarı Şekerim ve Kayahan dinledik. Yine enteresan bir araştırma var. Araştırmaya göre babasını en çok eleştiren çocuk, yıllar sonra davranışları babasına en çok benzeyen çocuk oluyormuş. Neden eleştirdiğimiz bir kişiliğe dönüşüyoruz ki acaba? Bence bunun nedeni araştırılsın.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Levent, Seyrantepe, Beşiktaş, Şişli, Çağlayan, Ok Meydanı, Edirne Kapı, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Uzunçayır, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Kartal, Ataşehir, Ümraniye, Kabacık, Altunizade Köprülü Kavşağı, Dibadiye, Kısıklı,

0: Expertiz risk haritasını sunar.
1: Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kızıldağ-Altköy yolunun 2 ve 6. kilometreleri arasında sahte kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kars-Digor merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Duruma mizahla bakabilmek sadece bir yetenek değil, harika bir psikolojik başa çıkma kaynağı. Olaylara mizahla yaklaşanların öz saygısı daha yüksekmiş. Depresyon riski ise belirgin bir şekilde daha düşükmüş. Bu arada sürekli kendini aşağılayanlar mizah haricidir diyor uzmanlar.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona. Ekspertise Dino Bile.
3: Reklam.

Funda Arar konuğumuzdu. Enteresan bir gökyüzü olayından bahsedeceğim. Yılda 8 kez gerçekleşen ve halk arasında yıldız kayması olarak adlandırılan göktaşı yağmuru en yoğun 13 Ağustos gecesi yaşanacakmış. Haberiniz

olsun, meteor olarak da adlandırılan gök taşları saniyede 60 kilometre hızla atmosfere girecek ve ateş topları gibi görünecekmiş. Gökyüzünde saatte 100 meteor görülecekmiş. Yani bol bol dilek tutacağız. Ne dersiniz?

Yaşar konuğumuzdu. Sevdiklerinize çiçek almayı sever misiniz? Bence sevin. Bakın, çiçek alan kadınlar aradan 3 gün geçmesine rağmen kendilerini daha mutlu hissettiklerini bildiriyormuş. Hatta çiçek alan kadınlar ya da erkekler yabancılara daha çok gülümsüyor, daha yakın duruyor ve daha fazla sohbet ediyormuş. Yani çiçek almak hepimize iyi geliyor. Haberiniz olsun.

0: Reklam. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

yenisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Sertab Erener konuğumuzdu. Dünyadan enteresan bir haber paylaşacağım şimdi. Çin'de bazı kişiler yüz hatlarının kullanım haklarını yapay zeka şirketlerine kiralamaya başlamış. Hadi bakalım daha neler göreceğiz bu hayatta.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.420 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.193, çeyrek altın 10.502 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
5: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 51 derece ile orta, İzmir 76 ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 60 orta, Samsun 62 orta, Diyarbakır ise 55 derece ile orta seviyede.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa, Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şişli, Fatih, Bayrampaşa, Edirne Kapı, İncirli, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt ve Avcılar'da yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, İmes, Ataşehir, Göztepe, Uzunçayır, Altunizade, Üsküdar, Beylerbeyi, Çengelköy, Kadıköy, Bostancı, Kozyatağı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
0: Arven

Alex Aşkım ve Kenan Doğulu dinledik. Yeni saatimize de hoş geldiniz. İstanbul'un en pahalı mahalleleri nereleriymiş öğrenelim mi? Mesela Bebek, metrekaresi 250 bin lira. Etiler, metrekaresi 220 bin lira. Emirgan'da 215 bin, Kandilli'de 205 bin. Nişantaşı'nda ise metrekare 200 bin lira. Aramızda buralarda oturan zengin dostlarımız var mı?

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Yapı Kredi bir adım önde.
8: Umran Oto Ekspertiz.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Yapı Kredi bir adım önde.
9: Ekspertizse Dino bile.
1: Reklam.

Hakan Peker konuğumuzdu. Araştırmalara göre bazı insanlar ya en iyisi ya da en kötüsü olmaya daha yatkın doğuyor. Çünkü bazı genetik özellikler insanı çevreye daha duyarlı hale getiriyormuş. Bu yüzden içine doğduğu çevre bir kişiyi çok kırılgan ve sorunlu ya da en başarılı kişilere dönüştürebilir.

0: gerektiriyor.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan hız limitlerine mutlaka uyunuz. Özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken kesinlikle bu kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkılmamalıdır.
0: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Yıldız Tilbe konuğumuzdu. En önemli sorulardan biri, evlilik aşkı öldürür mü? Bu konuda araştırma yapılmış, yıllardır evli olan çiftlerin %13'ü hala birbirlerini en yüksek seviyede romantik bir tutkuyla sevdiğini söylemiş. %13 biraz az gibi geldi bana ama hadi neyse.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa Ekspertiz'e Dino
0: Bile. Reklam.

şov yapma dedi Nilüfer. 1 Ağustos'tan itibaren reklam yasağı getirilen bazı hizmetler var. Duymadıysanız hemen paylaşayım. Falcı, medyum ve astrologlar artık reklam yapamayacaklarmış. Bu arada benim için gitme vakti gelmiş oldu. Ama yarın sabah inşallah saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden buluşacağız. Ben Duygu Kurtez. Dilerim her şey kalplerimize göre olsun.

0: Reklam. Ekspertise Dino Bille. 112.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Reklam.

0: Yak gitsin beni.
1: Düşünsene, şu an seninle aynı anda o da bu şarkıyı dinliyor. Rica ederiz. Best FM bu yüzden var.

0: FM.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

Hani eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdığım, üstüne ne kırgın.

yoksun, umurumda bile değil. Başucum neresin, hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç çok olmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Varsın böyle geçsin yalancı gönlümle, varsın canımı alsın yine yalnız

olacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların, çalmıştık.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.